0: Paran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Leontes Eis Café, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek. Leontes Eis Café, Fulsbütteler Straße, 106, Barnbek.
6: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
7: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

6 çocuk büyütmüş. Gariban maaşıyla bu adam

Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi

0: babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 106, Barnbeck.
5: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
6: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
7: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

nefes katan iki yoldaşım. Küçücükten beri dost, arkadaşım, iki gözümün nuru, vefalı sazım.

beraber yaşadık. Acıyı, neşeyi paylaştık sazım. Gülmeyi unutmuş insanlar sazım. Her evde bir çığlık, feryat var sazım. Dağlar kar, ciğer nar, hasret zor sazım. Her delerde her bir nota, sus sazım.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
2: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Benim babam mert adamdı. Mangal gibi yüreği, yufka gibi kalbi vardı. Hayatım boyunca ona özendim. Fedakardı. Bir dikil ağacı olmadı belki. Ama kendisi namusuyla yaşamış. Şerefiyle yaşamış. Onuruyla yaşamış. Koskoca bir çınardı. Üstündeki kol kanat, sırtımı yasladığım dağ gibiydi. Ben babamın oğluyum. Tepeden tırnağa Anadolu'yum. Anadolu.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Dr. Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Dr. Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yollarımda. Ardışlı ağaçlarda gene ay doğar. Akasya gölgeleri delik deşik. Bir pınar ağlar sabahtan akşama dek. Yapraklar sallanır, ışıklar söner. Büyüdükçe büyür içimde bir dert. Beklemek, ah

artık ne masumuz, ne yalandan yoksun. Bırak olsun. Resimleri sen al, mevsimler zaten benim. Hadi olsun. Ölüşürsün şiirler, arkadaşlar şehirler olan olsun.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Café, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
3: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Heistenbeck'te.
4: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
5: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
6: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
7: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyonun güzel dostları Bantiyen'de devam ederken Kerim'le Kazım'la birliktesiniz. Güzel bir sabah olsun. Radyolarını yeni açanlara günaydın diyoruz. Şimdi bol bol şarkıların olduğu bir gündeyiz ve bugün yine sıradaki şarkıları sizlere armağan ediyoruz. Yolda, trafikte, her nerede bizi dinliyorsanız işiniz gücünüz kolay gelsin. Güzel bir gün diliyoruz. Şarkılarla devam ediyoruz.
1: Ja, live geht's weiter jetzt auf Teleradio bei Merhaba Hamburg und so wie es mal nur so ist, ne? Live ist es nicht, aber es ist auf Aufnahme mit den neuesten Musikstücken, die wir so in unserem Portfolio haben. Also jetzt geht's weiter.

0: Sevgili dostlar, bol bol şarkıların olduğu bir programı dinliyorsunuz. Bizler de sizler gibi şu an yayınımızı dinliyoruz. Herkesin işi gücü rast gelsin diyelim. Şimdi Hamburg ve çevresinde yapılacak olan etkinliğiniz var ise TİDE Radyo'daki bütün programcı arkadaşlara gönderdiğiniz takdirde elimizden geldiğince bu duyurularınızı da yapmaya çalışıyoruz. Bugün yine önümüzdeki günlerde yapacağınız etkinliklerin duyurulmasını istiyorsanız lütfen bize 0177 977 27 72'den ya da Radyo Merhaba mail adreslerinden gönderirseniz biz elimizden geldiğince duyurmaya çalışacağız. Şimdi iki güzel şarkı, ardından tekrar sizlerle birlikteyiz.
1: Ja, live geht's weiter auf TİDE Radio bei Merhaba Hamburg und wie immer, ne, nicht live, sondern heute als Aufnahme für euch. Und falls ihr Veranstaltungsmeldungen habt, die wir in den Live-Sendungen durchgeben sollen, schickt ihr uns gerne diese unter 0177 977 2772. Das ist unsere WhatsApp-Nummer, oder über verschiedenste Social-Media-Plattformen, wo wir überall unter Radio Merhaba zu finden sind.

0: dostlar, yayınımıza devam ediyoruz. Tabii ki çoğu dinleyicimizin istek şarkılarını elimizden geldiğince çalmaya çalışıyoruz. Fakat Türk sanat müziğini biraz geride tuttuğumuzun bizler de farkındayız. Şimdi sizlere iki tane güzel Türk sanat müziği eserini dinleteceğiz. Ondan sonra biz burada olacağız. 0177 977 27 72 istek şarkılarınız için WhatsApp telefon numaramız diyoruz. İki güzel sanat müziği eseri, ardından buradayız.
1: Ja, jetzt geht's weiter hier auf Stil gerade bei Merdab Hamburg und wir haben seit langem tatsächlich keine klassische türkische Musik mal gespielt. Also türkische Kunstmusik würde die wortwörtliche Übersetzung sein, aber eher ist das dann so ein bisschen klassisch. Also auf jeden Fall auch schöne Musikstücke unter anderem mit dabei und deswegen jetzt in euren Ohren.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi iyi yayınlar. Seni dinlerken var ya, kızgın kumlardan senin sulara atlar gibi oluyorum abi.
5: Manavgat'ta seni dinliyoruz. Yanıyoruz Arif abi.
6: Arif abi, adını yollara yazdım. Herkes dinlesin.
7: Arif kardeşim, arkadaşlar çaya gidelim diyor. Ben seni bırakıp gidemiyorum. Hala tesviyedeyim.

0: Beyler, hazırsanız başka radyoların ücretini karşılayamadığı ama size bedava olan sıfır kilometre cillop gibi yepyeni bir Arif Güven Showtime başlıyor.
1: Susun başlıyor. Arif Bey, bu tarafa lütfen.
2: Arif Güven Showtime.
0: Muhabbetine bayılacağınız. Enerjisine şaşıracağınız. Güleceğiniz. Eğleneceğiniz ve öğreneceğiniz, böyle de radyo programı yapılabiliyormuş diyeceğiniz Arif Güven Showtime. Arif Güven Showtime başlıyor.
3: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayın.

0: Arif Güven yayında. Sevgili dinleyenlere prize merhabalar. Canım kardeşim, duyduğun aslanlar gibi Arif Güven Showtime'ı elbette bugün de radyonuzda. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kardeşim, uzun da bir maraton bizleri bekliyor. Evet abi, hakikaten söylüyorum. Çalışıyoruz. Bugün de işimizin başındayız. Çalışıyoruz derken duyan da hakikaten şey zannedecek. Su çıkasıya kadar burayı kazıyorum falan zannedecek yani. Kurban olduklarım, abartmayalım. Biraz takılacağım, gideceğim. Anlatacağız. Memlekette ne oluyor ne bitiyor. Gezegende ne oluyor ne bitiyor. Bilen dostlar mutlaka biliyorlar. Kendimize penceremizden bakıp mümkün olduğu kadar hayatın gerçeklerini kulaklarınıza getirmeye çalışıyoruz. Şunu söylemeye çalışıyorum. Yani bu programda duyduğunuz haberler elbette gerçek. Ama anlattıklarımızın komik olması gerçekliği değiştirmiyor. Bakın, size bir gerçek ve bir komik tespit yapabilirim. Şimdi her güzel kızın babacığım bir sevgilisi illaki vardır ya. Vallahi her güzel kızın illaki bir sevgilisi vardır. Ama sevgilisi olmayıp da güzel olduğunu düşünen varsa bence bir daha düşünsün. Al bak, gerçek ve komik işte ya. Oğlum Arif Güven, sen bu tiple hakikaten bir de insanların tipiyle alakalı bir şeyler mi söylüyorsun? Vallahi doğru söylüyorsunuz. Kurban oldum, annem bile yıllarca beni... Yazık be, o da insan diye sevdi yani. Dur be. Çok negatif başladık. Bir enerji, bir sinerji. Canım kardeşim, dur dur. Afyonu patlatacağız. Mümkün olduğu kadar bugün de Arif Güven Showtime'da canım kardeşim. İşimizin hakkını vermeye çalışacağız. Madem, ya bir de bir şey söyleyeyim mi? Radyo programlarına bazen denk geliyorum. Evet, onlarda da show ibaresi geçiyor. Show'la hiç alakası yok abi. Hakikaten söylüyorum. Zamanında Binali Yıldırım'ın söylediği gibi. Dedi ki tarla başında tarla yokmuş dedi. Dedim doğru. Şeye benziyor. Evet, şimdi hani bilmem ne show diyor. Yavrum bakıyorsun, dinliyorsun. Show yok yani. Bu tıpkı şeye benziyor. Denizli'de denizin olmadığı gibi yani. Tabii canım. Denizli'de deniz yok. Bitlis'te 5 minare yok. Bolu bol değil, Düzce düz değil gibi oluyor. Valla. Buradayız. Dediğimiz gibi işin hakkını vereceğiz. Çiçeğim, önce şöyle bir teşekkürname kısmını aradan çıkartalım. Canım kardeşim, dinlemek için bugün de elbette Arif Güven Showtime'ı tercih eden güzel insanlar. Dostlar, hepinize selam olsun be. Valla. Son racıma, bütün esnaflarımıza hayırlı işler, bol kazançlar. Çok çok paralar kazandığınız keyifli günlerden birisi olsun inşallah. Mağlubunuz, seyir halinde olanlara kazasız, belasız, cezasız yolculuklar. Canım ciğerim, geç olsun güç olmasın dediklerimizden olsun. Başka bütün emniyet mensubu arkadaşlarımıza, asker kardeşlerimize, jandarmamıza, sağlık çalışanlarına, çiftçiye, emekliye, ev hanımına, oğlum Arif Güven bak ben de seni dinliyorum diyen herkese, aynı zamanda bütün kreve kahraman arkadaşlarımıza, aynı zamanda bütün makarnalara gülme. Bugün dünya makarna günüymüş yavrum. Valla her güne bir şeyler buluyorlar diyorum ya. Valla bugün dünya makarna günüymüş. Dolayısıyla tüm makarnaların günü kutlu olsun. Niye böyle bir gün olur ya? Makarnaya ne söyleyebilirim ki? Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Valla muazzam bir gıdasınız. Selam olsun. Dostlar. Anlatacağız. Ne oluyor? Ne bitiyor? Mümkün olduğu kadar kulaklarınıza getirmeye çalışacağız. Bugün de. Bugün de. Evet abi. Şimdilik sevgili dinleyenler, bu kadar açılış yeterli olmuş olsun gibi geliyor bana. Kesti mi? Kurban olduklarım, bu kadar açılış kesti mi? Kesmediyse önlerden iyilerinden kese kağıdına birazcık daha doldurayım mı? Başlayalım abi, başlayalım. Canım kardeşim, ne diyoruz? Duyanlara, duymayanlara, soranlara, sormayanlara, sen duydun aslanlar gibi Arif Güven Showtime elbette bugün de radyonuzda.
1: Benim genel kültürüm sıfır, ağlıyor yani. Hiç benden o konuda medet umma.
0: Yok yok, senin çözebileceğin sorular soracağım ben sana.
1: Ben sanki mesela... zor soruları bana kitleyecek misin gibi bir his var içimde.
0: Yok yok, hemen bir örnek verelim mi bak mesela? Ver. Hemen bir örnek vereyim. 1071 Malazgirt Savaşı diyorum şimdi. Hı hı. Hangi yılda yapılmıştır gibi sorular soruyorum ben.
1: Yani... anladım, tamam. Zorlamayacaksın yani beni,
0: hayır,
1: tamam.
0: Hayır, senin kapasiteyi bildiğim için zorlamayacağım. Mesela birinci dünya savaşı kaçıncı dünya savaşıdır gibi sorular soracağım. Tepe tepe kullan deyimindeki tepe hangi tepedir? A. Tınaz Tepe.
1: Tınaz Tepe.
0: B. Tünek Tepe.
1: Tamam.
0: C. Gökhan Tepe.
1: Bak bunu tuttum, Gökhan Tepe olsun.
0: Abi bu kız sana da bize de programa da çok iyi geliyor. Bu kızı bırakma demişler.
1: Övün beni, övün.
0: Tabii canım. Davulun sesi uzaktan hoş geliyor demiş söz var. Yani...
1: Dışı sizin içi bizi, Arif burada neler çekiyor bir bilseniz.
0: Abi süpersiniz, bekleme yapma devam et demiş ya.
1: Uyku tutmuyor ya. Düşünsene ya, yarın nikahın var. Sen uyur musun?
0: Uyurum tabii. Ne yapacaksın? Uyumayacak mısın ya?
1: Ay adam ne kadar gamsız ya.
0: Ne yaptın sen sabaha kadar? Uyumadın mı nikahın öncesinde?
1: Uyumadım.
0: Uyumadın da ne oldu?
1: Bitti.

maça çıkıyoruz sanki hakikaten. O müziği acayip gaza getirdi. Sağ tarafta kırmızı şortuyla Arif Güven. Sol tarafta mavi şortuyla dinleyiciler. Maç başlıyor. Siz hepiniz ben tek canım kardeşim. Şimdi az önce de söyledim 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Canım kardeşim bizi aynı zamanda Instagram'dan takip etmek isteyen dostlarımız varsa Instagram adresimiz tabii ki de belli, yazınız çıkacaktır. Arif Güven Showtime, Instagram Arif Güven Showtime eski ismiyle canım ciğerim, Twitter yeni ismiyle X. Takip etmek isteyen dostlar varsa @arifguven. Mesajlar. Bakalım yoklamaya. Baba neredeyiz? Nerelerdeyiz? Nerelerden ne selamlarımız var? Afyon Karahisar'la başlıyoruz. İlk gördüğümüz mesaj o. Yavru vatan Kıbrıs kurban olduğum. Lefkoşa'dan selamlar patron. Yaz yoklamaya. Eyvallah kardeşim benim. Gazi Mansoy'a selam olsun. Güzel yurta selam olsun. Girne'ye selam olsun. Buyurun Giresun'a selam olsun. Kahramanmaraş burada abi. Sirifke yaz yoklamaya. Mersin Mut selam. Eskişehir burada. Erzincan burada. Canım kardeşim. Baba eskiden selamlar abi. Eyvallah kardeşim benim. Ordu Ünye abi. Eyvallah. Samsun Bafra burada. Burhaniye bize selam olsun. Elbistan, Antakya, Bandırma, Tokat, Yalova, Bilecik. Karaman selam. Yozgat selam. Bütün gurbetçilerimize selam. Bak Londra'dan selam. Belçika geldi zaten. Malibunuz. Bu ne bakayım. Nazilli burada abi. Eyvallah kardeşim benim. İnegöl'den selamlar abi. Canım kardeşim. Bursa'mıza selam olsun. Çanakkale kurban olduğum. Çanakkale Biga'dan selamlar. 122 nöbetinde miydi arkadaşlarımız? Öyle bir mesaj yollamışlardı. Ha? Selam olsun. Buyurun. Buca burada abi. Eyvallah kardeşim benim. Karşıyaka selam. Çiğli selam. İzmir. Eyvallah kurban olduğum. Canım İzmir'im. Mardin burada abi. Selam olsun. Edirne, Keşan selam olsun. Antalya selam. Madavgat burada. Side burada. Toparlanmışız be canım kardeşim. Hakikaten söylüyorum. Sığmıyoruz. Amasya'dan selamlar abi. Eyvallah kardeş. Gençlik bakan. Kim burada? Bakın. Erzincan'dan. Özkan canım kardeşim. Abi buradayız. Selam olsun Özkan'ım. Buyurun. Antakya'nın rüzgarlı ve ılık bir... Demek ki Antakya'da rüzgarlı ve ılıkmış canım kardeşim. Bu ne bakayım? Kuşadası selam olsun. Cenker burada. Kardeşim de gelmiş. Velhasıl toparlanmışız gençlik. Ara ara elbette mesajlarınıza bakacağız. Selam abi nereden yavrum bakayım?

0: içince ne olur? A. Dilimiz yanar. B. Amanın amanın. C. Gaz yapar. D. Kişimiz gelir.
1: Sütü içtim, dilim yandı. Amanın aman. Dilimiz yandı diyorum.
0: Son kararınız mı?
1: Evet.
0: Yunan mitolojisindeki Poseidon ne tanrısıdır? A. Güneş tanrısı. B. Su tanrısı. C. Post makinesi tanrısı. D. Laptop tanrısı.
1: A.
0: Bir daha söyle.
1: A. Güneş. O sanki o ses her seferinde biraz daha uzuyormuş gibi bir his var içimde.
0: Hangisi geometrik şekil değildir? Bu değildir önemli.
1: Aa, bir tane şey vardı. Yamukgen vardı.
0: Onu sormayacağız. Dur şimdi seçenekleri vereyim sana.
1: Tamam.
0: A üçgen.
1: Tamam.
0: B dörtgen.
1: Tamam.
0: C beşgen.
1: Tamam.
0: D yengen.
1: D tabii ki burada.
0: Bir daha alalım, emin misin?
1: Evet.
0: Yine bildin.

0: seni seviyor muyum Ümitçüz?
1: Abi sana olan sevgimiz dolar gibi artıyor vallahi yani. Daha ne olsun be?
2: Arif, bu yayın saatlerinde bir çözüm bul kardeşim. Arif yetmezliğinden hastaneye yatıracaklar bizi.
3: Arif abi, seviliyorsun sen. Ama da çok da bekletiyorsun bizi abi be.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif Güven, adamın dibisin Arif. Google'a adam yazdım, senin fotoğrafın çıktı.
5: Arif abi, kolay gelsin. Manavgat'ta postacıyım, seni dinleyeceğim diye araçtan çıkmıyorum. Sürekli şikayet geliyor bana. Ben de bütün sorumluluğu sana atıyorum, bilgin olsun.
6: Canciğer, bir şey merak ettim. Cumartesi pazar programın olmadığı için farklı radyoları dinliyorum mecburen. Ya adam saymaya bir başlıyor. Yapımcı, programı hazırlayan, defteri getiren, kitabı götüren, sesi açan, sesi kapatan, sanırsın ki Fenerbahçe'nin kadrosunu sayıyor. Abi, sen yalnız mı çalışıyorsun? Sen yalnız mı çalışıyorsun?

0: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show'da.
0: Arif Güven. Arif.
2: Buradayız burada. Yettik gari sevgili dinleyenler. Şimdi bakalım memlekette ne oluyor, gezegende ne oluyor, ne bitiyor. Canım kardeşim, stresli misiniz? Evet abi, ben stresliyim diyenler var mı? Ya da ne bileyim, bu aralar ben biraz depresyondayım galiba diyenler var mı? Varsa size bir tedavi şekli söylüyorum. Rakun terapisi canım kardeşim. Vallahi söylüyorum. Stres ve depresyona karşı rakun tedavisi, terapisi. Nedir bu bakalım? Ya yavrum, hakikaten şimdi habere bakıyorsun da tam bakara tukara bir haber. Çünkü aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı rakun terapisi yapılıyormuş. Yavrum nerede? Tayland'da. Bence Tayland gibi bir ülkede hakikaten söylüyorum ki stres atmanın başka yolları da olabilir. Rahatlamanın başka yolları olabilir. Ne gülüyorsun? Muhteşem güzel bir doğa manzarasına sahip yani. Ya ben hiçbir Türk erkeğini buradan rahatlamak için Tayland'a rakun terapisine gideceğini zannetmiyorum yani. Evet abi, Tayland'dan bahsediyoruz malumunuz. Günahlar ülkesi abi. Orada olan orada kalır. Aşırı stres, anksiyete ve depresyon gibi rahatsızlıklara karşı canım kardeşim rakun terapisi uygulanıyormuş. Nerede? Tayland'a diyorsun. Türk erkekleri için Tayland'a gitmek için al sana aslanlar gibi bir sebep daha. Tabii canım. Hanım, ben Tayland'a gidiyorum rakun terapisi yaptırmaya. Rakun terapisi. Ya muhtemelen Tayland'da rakun terapisi dediği de şudur. Rakun night club varsa. Tabii canım. Rakun night club gibi bir yer vardır, oradan bahsediyorlar. Rakun terapisi dedikleri odur abi. Rakun night club'a gece gidiyorsun, stres atıyorsun, depresyondan çıkıyorsun. Ne oluyor, ne bitiyor? Nasıl Tayland'a gidelim oğlum? Çok para. Çok para değil aslında. Hakikaten söylüyorum. Zahmetli uzun bir yolculuk. En azından bizim için. Parası olmayanlar canım kardeşim, buyurunuz. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı demiş ki, fakirler zenginlere özenirse, evet biz fakirler sevgili dinleyenler, zengin arkadaşlara özenirsek, şükretmezsek, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamazmışız biz. Yani diyor ki, haber bu, hakikaten söylüyorum. Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı. Fakirler zenginlere özenirse, şükretmezse, nankör ise asla bu dünyada mutlu olamaz. Bu iş böyledir ama hakikaten söylüyorum sevgili dinleyenler. Fakire şükretmeyi öğreteceksin ki zenginin düzeni bozulmasın yavrum. Ne oluyor, ne bitiyor? Bakalım, bakalım, bakalım. Türkiye'de 4 siyasi parti daha kurulmuş. Bunu biliyor muydunuz? Dedim nasıl ya? Hakikaten oğlum, sabah erken kalkan parti mi kuruyor? Ne yapıyor ya? Türkiye'de 4 siyasi parti daha kuruldu. Aktif siyasi parti sayısı 151 olmuş. Çok lazımmış gibi. 151 tane aktif siyasi partimiz mi var bizim abicim? Ha? Gençlik, ben de böyle bir after party kurmayı düşünüyorum. Bana destek olur musunuz seçmen kardeşlerim? Buyurun. Var canım kardeşim, bir dünya haberimiz var ya. Edirne'de kamyonetin kasasında oluşturulan özel bölmede. Ya arkadaş, hakikaten o kadarcık dar alanda nasıl bu insanlar bu kadar saat yolculuk yapmayı göze alıyorlar? Bir kamyonet düşünün, kasasını biliyorsunuz. Kasasının altıyla işte tekeri arasında böyle bir bölüm oluşturmuşlar. Tövbe estağfurullah, tabut gibi bir bölüm. Ve o kısımdan 5 tane kaçak göçmen yakalamışız biz. Demişiz ki kardeş, sen göçmensin, bizim memleketten nereye gidiyorsun ya? Aa bak, Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 kaçak sığınmacı yakalanarak geri getirilmiş. Ha dedik, bu da diğerlerine ders olsun yani. Kolay mı öyle Türkiye'den gitmek canım kardeşim? Bu hakikaten nedir ya? Çanakkale Ayvacık açıklarında 37 kaçak göçmen yakalanarak geri getirildi. Geri getirmişiz. Bolu'da Suriyeli şahsın cinsel saldırısına uğrayan Irak uyruklu kadın. Heh, ortaya bir karışık geliyor belli. Bu haberi de vereyim de ondan sonra bir mola verelim. Evet abi, Bolu'da böyle bir şey olmuş. Dur tane tane okuyayım da anlamaya çalışayım bari. Bazen ama anlamıyorum çünkü abicim. Bolu'da Suriyeli şahsın, evet, cinsel saldırısına uğrayan Irak uyruklu kadın. Tamam, kadın Irak uyruklu. Öteki Suriyeli. cinsel saldırıda bulunuyor. Kucağında çocuğuyla çıplak halde esnafa sığındı. Haberdeki esnaf inşallah Türktür yani. Polislerden yardım istedi. Polisler Pakistanlı değildir herhalde. Ya çok enteresan, hakikaten söylüyorum ya. Bu konuyla ilgili dur daha konuşuyorum ya, tanıtım bir beklesin. Bu konuyla ilgili çok fazla konuşasım var ama bende malum biliyorsunuz o göz yok canım kardeşim. Evet, o göz yok. Mola mı? Evet, bir mola verelim, moladan sonra buradayız.

0: bayanlar, baylar. Olabiliyorsa radyonuzun sesini elbette birazcık daha fazla yükselteyim. Sebep buradayız, geçtik. Bakıyoruz memlekete ne oluyor, ne bitiyor. Hoş geldin kral, kolay gelsin. Günümüzün en kaliteli zamanı başladı. Seviliyorsun, çok çok teşekkürler. Yalova, Gülay'ım. Sağ olasın, var olasın. Şimdi abi merhaba, yayınlar. Eyvallah kardeşim, teşekkürler, geçtik. Canınız çektiyse size de söyleyeyim, size de iyi yayınlar. Belki canı çeken vardır, bilmiyorum. Ne oluyor, ne bitiyor memlekette? Haberler, haberler, haberler. Bakalım, bakalım, bakalım. Şuna bir bakalım yavrum. Buyurun çiçeğim. Bakırköy'de bir genç internetten tanıştı. Ceren C ile 3000 TL karşılığı birlikte olmak için böyle bir anlaşma yapıyor. Ve bu arkadaş, bu genç Ceren'e giderken 3000 TL yerine bankadan 50.000 TL çekiyor. Kızın evine gidiyor. 50.000 TL'nin tamamını zorla alan Ceren Ç gözaltına alındı. Ceren Ç'nin cinsiyet değiştirdiği ve gerçek adının da Mahsun olduğu ortaya çıktı. Yavrum, bu olay zaten ilginç de, yani en ilginç olanı abinin ismi olmuş. Şaka gibi deme ya, hakikaten söylüyorum. Haber bu. Bakırköy'de bir genç internetten tanıştı. Ceren Ç ile 3000 TL'ye birliktelik karşılığında anlaştı. Bankadan 50.000 TL çekip eve gitti. 50.000 TL'nin tamamını zorla alan Ceren Ç gözaltına alındı. Ceren Ç'nin cinsiyet değiştirdiği ve gerçek adının da Mahsun olduğu ortaya çıktı. La la la Mahsun. Abi bu nasıl bir trajedi, hakikaten söylüyorum ya. Çocuk hayattan tokat üstüne tokat yemiş yani. Hem para gidiyor, hem de Ceren'in aslında Mahsun olduğunu öğreniyorsun. Şaka gibi, hakikaten söylüyorum ya. Buyurun, bir dolandırıcılık hikayesi de İstanbul Avcılar'da olmuş canım kardeşim. Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi mağazadan halı alıyor fakat sahte dolar veriyor. Çiçeğim, aynı zamanda şimdi artık kaç dolar verdiyse bir de TL olarak para üstü de alıyor. Halıyı da alıyor gidiyor. Doların sahte çıktığını esnaf sonradan öğrenmiş. Nerede oldu? Avcılar'da oldu. Semtin adını hakkını vermiş abi. Avcılar'da avlamış, vallahi söylüyorum. Adam hangi ara bizim memlekete geldi, hangi ara bizim memlekete alıştı, hangi ara bizim memlekette dolandırmaya başladı? Bu ne rahatlık, hakikaten söylüyorum ya. Al, Avcılar'da yabancı uyruklu bir kişi mağazadan halı alırken sahte işte dolar veriyor. Sonrasında da canım kardeşim ne kadar tutuyorsa hesaplıyorlar. TL olarak para karşılığı da alıyor. Ne kadar güzel, parayı da alıyor, halıyı da alıyor, gidiyor. Gerçi ne yapsın hakikaten esnaf da. Esnaf ne yapsın kardeşim, dolar diyor ya. Doların aslını görmeyince unuttuk tabii ya, nasıl bir şey olduğunu. Dolayısıyla sahte de verseler diyoruz herhalde böyle bir şeydir yani. Şaka gibi ama hakikaten gerçek. Kimin aklına gelir değil mi böyle bir şey? Bak daha ne haberler var. Oğlum bunu nasıl düşünmüşler ya diyeceğimiz. Mesela Denizli'ye gidelim canım kardeşim. Şöyle bir şey olmuş. Çelik kasa içerisindeki paraları elektrikli süpürge ile boşaltmışlar. Daha neler var neler, bugün hakikaten söylüyorum. Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Hasan Fevzi Efendi Camii'nden elektrikli süpürgeyle para çalan hırsızlar yakalandı. Zanlılardan üçü tutuklanırken biri akli kontrol şartıyla serbest bırakılmış. Abi şimdi orada bir kasa var. Lan bu kasanın içinden bu paraları nasıl çekeriz, nasıl çekeriz diye şöyle nasıl hortumlarız. Elektrikli süpürge diyorsun. Ve yapmışlar. Ya kurban olurum vallahi, şaka gibiyiz yemin ediyorum. Şimdi bir empati yapalım, haberin detaylarını birazdan vereceğim. Şimdi apartmanın kaç katlı olduğunu bilmiyorum. Canım kardeşim şöyle düşün, sallıyorum bu kısmı. 6 katlı bir apartmanda oturuyorsun ve sen 4. katında oturuyorsun. Sonra diyorsun ki ya gireyim diyorsun, bir duş alayım hava sıcak. Giriyorsun babacığım, soyunuyorsun. Cıbıl cıbıl serinliyorsun. Duştasın ve bir anda lang diye bir şey oluyor. Diyorsun ne olduğunu anlamadan 4. katta evinde banyosunda duş alan sen bir anda kendini 3. katın banyosunda buluyorsun. Diyorsun ne oluyor yavrum? Fatih'te banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyosunun çökmesiyle alt kata düştü. Vallahi şaka gibiyiz, billahi şaka gibiyiz. Kurban olduğum, birazdan bu haberin detaylarını veririm elbette. 2016 yılında 35 yaşında olan kişi küçükken kaç yaşındadır? Ya. Soru budur, seçenekleri de vereceğim, tamam. Yardımcı olacağım. A3, B5, C7,
1: Tamam.
2: D. Arabada 5, evde 15.
1: 3 olsun.
2: Hangisi bazı futbol takımlarının taraftarları için kullandıkları bir ifadedir? A. 12. adam. B. Yardımcı eleman. C. Canlı destek. D. Yedek kuvvet.
1: İnan ki hepsi olabilir. O derece uzağım mevzuya.
2: Aa, bilmiyor musun?
1: A-a.
2: Yardımcı eleman olabilir mi?
1: Yardımcı eleman olabilir.
2: Canlı destek olabilir mi?
1: Canlı destek de olabilir.
2: Çünkü hepsi orada canlı canlı duruyor,
1: evet,
2: diyorsun
1: canlı
2: yani.
1: Canlı.
2: Yedek kuvvet olabilir mi?
1: Yedek kuvvet. Kesinlikle evet. Bu. Bak, ben bunu düşünememiştim. Yedek kuvvet.
2: Buyurunuz. Sağda, bak, sana bak, tiyo veriyorum, anlamıyorsun. Sağda kaç kişi var diyorum.
1: 12. 12.
2: Evet, 12. adam derler
1: 12.
2: ya.
1: 12. adam ya maalesef ya. Bilmiyorum.
2: Dur dur, güzel güzel soracağız.
1: Yok, sorular düşürüyor mu benim oranımı? Yanlışlar düşürüyor oranımı. Sorma bir daha lütfen. Bak, o yeşiller tiklendi, yandı tiki. Ben artık orada kalmak istiyorum. Yani zirvede bırakmak istiyorum.

0: Arif, antidepresan gibisin. Seni dinlemeye başladıktan sonra antidepresanları bıraktım koçum.
1: Biz senin çiçeğin, sen bizim toprağımızsın. Ne kadar verimli topraksın ki çiçeklerin hiç solmuyor Arif Güven. Sevgi ve saygılarımla. İstanbul Pendik'ten doğan.
2: Arif Güven.
3: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
2: Arif Güven Showtime.
4: Radyo merhaba, reklamlar.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Abi seni seviyoruz, Bilecik Bayırköy'den selamlar.
5: Arif Güven.
6: Abi ben Yerzi'den Okay gülmekten yaraldım artık. Yeter, yeter.
7: Arif'im benim sosyal mesajım teyzelere. Hani şu her mahallede vardır ya herkesin yuvasını yapan çöp çatan teyzeler. Hah işte onlara. Teyzelerim, ablalarım, teyzelerim, ablalarım. Lütfen şu Arif'in durumuna da bir el atın. Şu bizim Arif'e de bir kız bulun da herkes rahatlasın.

0: Bakalım bakalım. Evet, şu haberi tamamlayalım. Fatih'te banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyonun çökmesiyle bir anda alt kata düştü. Bir de İstanbul depreminden falan bahsediyor yetkililer. Durduk yere çöküyor binalar. Ne olmuş canım kardeşim? Allah'tan kötü bir şey yokmuş. Kızcağız hafif yaralanmış, hastaneye kaldırılmış, bina tahliye edilmiş haklı olarak. Olay saat 20.40 sıralarında Nişancı Mahallesi Alişan Sokak'ta meydana geldi. Yaklaşık 50 yıl önce yapıldığı öğrenilen 4 katlı binanın, ki binanın 4 katlı olduğu yazıyormuş, ben bilmiyordum. Velhasıl 4. katında oturan, bulunan ve evlerinde banyo yapan 15 yaşındaki Eda Maden banyonun tabanının çökmesiyle alt kata düştü. Yavrum, empati yapıyorum, hakikaten söylüyorum. Ben şok olurdum herhalde ya. Bir de çıplağım, alt kata düştüm yavrum yani. Vergi de kaçıramam, bütün mal varlığım ortada. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılmış. Kızcağızımız hastaneye kaldırılmış. Binada yapılan incelemelerin ardından 4 katlı bina ve bitişindeki 2 bina tahliye edildi. Abi ne kadar kötü ya, düşünsene, long diye alt katın banyosuna banyo yaparken düşüyorsun. Yüzün ki mal, mülk, her şey orada da abicim yani. Ve alt kattasın yani. Allah'tan orada banyo yapan yokmuş yani. O da komik olur, düşünsene. Ben banyo yapıyorum, long diye yanıma biri düşüyor abi. Oy oy, madem İstanbul'dayız, İstanbul'dan bir haber daha verelim. Buyurun. Esenciles'te canım kardeşim, İstanbul Esenyurt'ta bir kurye tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı. E tamam, asansörde gereğini yapmış yalnız. Niye bir insan böyle bir şey yaparak, hakikaten söylüyorum ya, küçük tuvaletini adam bildiğin yapıyor yani, görüntüler de var çok net. Bir de insanlar hani bu kadar mı kafa çalışmıyor zaten, hani yaptıkları da onaylamıyorum da yavrum, artık her tarafta kamera diye bir şey var ya. Haber bu. Kabak gibi görüntülerde ortaya çıkmış zaten yani. İstanbul Esenyurt'ta bir kuyuya tuvaletini yaptığı asansörde mahsur kaldı. Hani şimdi aslanlar, ne bileyim abi, köpekler de aynı şey yapıyor biliyorsunuz. Belgesellerde denk gelmişsinizdir. Onlar kendi bölgelerini işaretlerler. Ya işte böyle bir çalıya, ne bileyim ağaca böyle küçük tuvaletini yaparlar. Hani bu bölge benim diye işaretler. Dedik bu kurye kardeş de herhalde... Hani burası benim dağıtım bölgem diyerek işaret mi bıraktı, ne yaptı? İşaret bırakarak diğer kuryelere gözdağı vermeye mi çalıştı? Ya çok affedersiniz, gerçekten söylüyorum. Hani şey derler ya, oğlum hayvan olsa bunu yapmaz. Hakikaten ya, bir asansörün içine iş yemek nasıl bir şeydir ya? Ben şimdi bahçeli bir evde oturuyorum. Hani şey yok zaten, sıkıntı yok da, bak şöyle söyleyeyim, işte yaklaşık bir 6-7 yıl önce... Bir sitede oturuyordum, bak tüm samimiyetimle söylüyorum, işte iki ayrı bloktan oluşuyor, ortak bir bahçemiz var. Ya benim köpek Hera bile, yemin ediyorum bak, bir günden bir güne, ki apartmanda dairede yaşıyordu, bir günden bir güne sitenin, bak sitenin bahçesine küçük tuvaletini yaptığımı görmedim abi. Karşı taraf bomboş bir araziydi, hayvan bile gidiyor oraya yapıyordu yani, orada insanların yaşadığını biliyordu. Site sakinlerini biliyordu, site bahçesinde çocuklar oynuyordu. Bir kere bile ya, hayvan diyoruz ya, benim köpek bile bir kere bile oraya çişini yaptığını görmedim abi. Bu arkadaş direkt asansöre yani. Dolayısıyla da sonra köpeklere diyoruz ki öyle böyle. Yavrum ben de ülkemde başıboş kurye istemiyorum arkadaş. Sağa sola iş yiyen başıboş kurye istemiyorum abi. Allah Allah. Tövbe estağfurullah, tövbe. Neler okuyacağız, neler göreceğiz daha. Canım kardeşim, var mı? Var tabii, olmaz olur mu? Çiçeğim şöyle bir şey yapalım. Birazdan mı? Birazdan hem günün konusunu vereceğim, hem elbette bir tık daha haberler. Abi bu kız seninle aynı saatte yayın yapsa ben bu kızı dinlerim diyor. Küsmece darılmaca yok yani.
1: Screenshot'ını alabilir miyim? Hani ekran görüntüsünü alabilir miyim o mesajın?
0: Yüreğim ağzıma geldi az önce kullandığın cümleden dolayı. Dedim, nesini almaya çalışıyorsun sen?
1: Ben o mesajı yapıp şey yapacağım, eve asacağım.
0: Pano. Sokağın girişine tabela yaptıralım ya.
1: Anlamadım.
0: Ben sana tüyolar vereceğim.
1: Sarışın şey da tamam. Değilim ama.
0: Senin peki Esra ve Ceyda diye iki kardeşin daha var mı? Hangi meyvenin Washington adıyla satılan bir cinsi vardır? Hmm. A. Nar. B. Elma. C. Ananas.
2: D havuç.
1: Bunun portakal olması lazım. Vallahi bak.
2: Hayır. Washington portakalı hiç duydun mu ya?
1: Aa, ananas mıydı o?
2: Washington ananası.
1: Aa, ananas olabilir mi acaba?
2: Aa, nar. Mesela pazarda hiç duydun mu? Washingtonlar, Washingtonlar diye.
1: Evet. Evet, duydum.
2: Ama sanki bu böyle eski bir kabileymiş gibi. Washingtonlar, Washingtonlar.

0: Beyler, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven yayında.
1: Geç kullanıldım be, gittik yani.
2: Şimdi sevgili dinleyenler, ne oluyor, ne bitiyor? Memleketten haberler elbette bu anonsta günün konusunda gelecek mi gelecek? Şöyle bir Bursa haberimiz var, bakalım. Bursa'da 47 suçtan 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan ve aranan şahıs yavrum çiğ köfte yerken yakalanmış. Bak, 47 suçtan aranıyorsun, 11 yıl kesinleşmiş hapis cezan var, çiğ köfte yerken yakalanıyorsun. Adamdaki rahatlığa bak, polislere demiş ki müsaade edin de çiğ köftemi bitireyim demiş. Çiğ köftesini bitirmeden kelepçelenerek gözaltına alındı. Bir müsaade ediniz bari ya. Bursa'da yaşayan Mustafa tez getirenin 11 yıl kesinleşmiş hapis cezası. Aynı zamanda canım kardeşim 47 suçtan aranıyormuş bu arkadaş. 47 suçtan yakalama kararı bulunuyordu. Tez getiren çiğ köfte yerken karşısında polisleri görünce demiş ki müsaade edin de çiğ köfteyi bir bitireyim sözleriyle herkesi şaşkına çevirdi. Nilüfer ilçesi Görüklü mahallesinde bir çiğ köfteci dükkanında bulunduğu belirlenmiş bu arkadaşın. Kısa sürede adrese giden ekipler karşısında bir bakıyorlar, evet tez getiren orada oturuyor. Tez getiren bakıyor, aha polisler de burada. Buraya kadarmış, müsaade edin de çok sevdiğim çiğ köftemi bitireyim demiş polislere. Çiğ köftesini yemeden kelepçelenerek gözaltına alınan tez getiren polis merkezindeki ifadesinin ardından çıkarıldığı adliyede tutuklanarak cezaevine gönderilmiş. Vay be. Şimdi biz böyle haberleri çok böyle dile getirmemeye çalışıyoruz. O kadar çok oluyor ki. Geçen gün de şöyle bir şey vardı. O arkadaşın da böyle bayağı da bir suçtan işte şeyi var. Suç dosyası kabarık, öyle söyleyeyim, aranıyor. O da mesela okey oynarken canım kardeşim yakalanmıştı. Tabii canım, kahvede rahatlığa bak hani. Ulan ben aranıyorum, polis beni arıyor, bilmem ne, saklanayım kaçayım diye. Hiç böyle bir durum yok yani. Okey oynuyor kahvede. Birisi çiğ köfte yiyor. Birisi okey oynuyor. Vallahi yani. Bir de bu o kadar çok aranan şahıs haberleri okuyoruz ki. Dedim oğlum, hakikaten ülkede herkes aranıyormuş gibi geliyor bana. Bilmiyorum yani. Yalnız şaka bir yana da gerçekten söylüyorum şey. Bu harbi güzel çiğ köfte reklamı olur abi. Vallahi. Düşünsene, böyle bir reklam çekebilirsin yani. Hani bizim çiğ köftemiz o kadar lezzetli ki. Düşün, 47 tane suç kaydım var. 11 yıl kesinleşmiş hapis cezam var. Polisi karşısında görüyorsun. Ona rağmen diyorsun ki ya ben bu çiğ köfte yiyeyim yani. Hani... Vallahi güzel çiğ köfte reklamı olur bundan, ben size söyleyeyim yani. Olur. Ne oluyor, ne bitiyor canım kardeşim? Elbette anlatmaya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Şimdi... Yine bolca şimdi mevsimden dolayı tabii ki de düğün haberlerimiz var mı? Var canım ciğerim. Yine düğünlerde kavga haberi çok fazla var artık. O hani belli bir saatten sonra hakikaten benim bile okuyasım gelmiyor. Yine düğünde işte gelinle damadı yapılan ilginç böyle takılar var. Mesela canım kardeşim, bugün gördüğümüz haberlerden birisiydi. Yine bir yerde bir düğün olmuş. Geline arkadaşları şaka olsun diye çeşen temizlik malzemesi falan takmışlar. Şimdi ben orada olsaydım hakikaten şaşırdım. Derdim ya birader, hani ne bunun esprisi ne yani? Niye böyle bir şey yapıyorsunuz derdim. Düğünlerde canım kardeşim bak, biz bunu geçen sene mi abi, evvelki sene mi ne konuşmuştuk şimdi. Düğünlere, derneklere mecburen gitmek durumunda kalıyoruz. Sizin gördüğünüz düğünlerdeki, derneklerdeki baba bizim gittiğimiz düğünde de böyle bir şey olmuştu dediğiniz bir durum var mı? Ya da sen gitmemişsindir, giden eşten dosttan duymuşsundur. Yani düğünlerde yaşadığımız garip olaylar mı diyelim biz buna, ne bileyim, komik olaylar mı diyelim, şaşırtan olaylar mı diyelim, enteresan düğün manzaraları demek daha doğru olacak galiba. Bugünün konusu bu olsun abi. Enteresan düğün manzaraları. Sallıyorum, bizim de bir akraba vardı abi, onun düğüne gitmiştik, düğünde şöyle bir şey olmuştu dediğin ne var çiçeğim? 0530 071 43 55, Arif Güvenç Oltay WhatsApp numarası. Ya bu konuyla ilgili benim arkadaşımla anlattığı bir şey geldi de ya aklıma. Şimdi bilmiyorlarmış, olay daha sonrasında açığa çıkıyor. Ya işin özü şu, dedi ki benim arkadaş, dedi abi benim dayım var ya, dedim birisinin düğününde bilmediği, yani şimdi orada kadıncağızın haberi yokmuş ve diyor ki ya nasıl söyleyeyim ya. Ya diyor ki dayım dedi karısıyla metresini karşılıklı oynatmış dedi düğünde. Yani, şimdi karısı bilmiyormuş, daha sonrasında öğrenmiş bu gerçeği tabii. Bunlar da şaşırmışlar, demişler nasıl ya, dayımın başka sevgilisi falan mı var? Velhasıl diyor ki abi onlar diyor bilmem kimin düğünde karşılıklı oynamışlardı birbirine, habersiz diyor. Dedim enteresanmış. Evet. Enteresan düğün manzaraları. Çiçeğim 0530-071-43-55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Abi benim gittiğim düğünde şöyle olmuştu. Ya da bizim akrabamızın düğünde şöyle olmuş abi dediğiniz enteresan düğün manzaralarından bahsedelim. Madem düğün sezonu devam ediyor, biz de işlemiş olalım abi. Ayrılmayınız. Kurban olduğum, mola mı veriyoruz? Evet abi, mola vereceğiz. 0530-071-43-55. Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Enteresan düğün manzaraları. Tarih boyunca İngiltere tahtına hangi atta bir kral çıkmamıştır?
3: Eyvah.
2: A. Arthur. B. Richard. C. Henry.
3: Henry. Richard. Arthur. Soru neydi? İsimleri ben şimdi... Aklımda sikiyim derken... Kim atsız mı çıkmıştı tahta? George çıktı. George. Ben onu az önce atlı tahta çıkmış çıkmamıştır anladım.
2: Atıyla.
3: Ya diyorum gitti. Acaba ne diyor? Hangisi atla çıktı? Hangisi atla çıkmadı?
2: Bak George çok var mesela İngiltere'de.
3: George çok var aynen.
2: O çıkmıştır mutlaka. Hı hı hı. Henry zaten biliyoruz.
3: Henry zaten yani Prens
2: nereden biliyoruz?
3: Henry'nin...
2: Eski sağlık bakanımızdı.
3: Kökenine indiğinde zaten isimler de aynı.
2: Richard ya da Arthur. Mesela hangisi bunların böyle daha kral ismiymiş gibi geliyor sana?
3: Ay Arthur çok havalı bir isim ya ama...
2: Köpeğim olsa adını koyarım diyorsun yani.
3: Köpeğim olsa değil.
2: Çocuğuna Arthur ismini koyacak
3: halim. Ben öyle bir insan hayal ettim evet, direkt tamam. Arthur.
2: A. Arthur. B. Richard.
3: Richard diyorum Richard.
2: Richard mı diyorsun?
3: Evet.
2: O zaman...
3: Arthur'muş.
2: Evet.
3: Arthur nasıl çıkmaz ya? Tam kral adı ya.
2: Değil mi? Bence çıkması lazım.
3: Ben kabul etmiyorum bu soruyu. Kabul etmiyorum.
2: Ve buradan Arthur'u kınıyoruz. Yazıklar olsun Arthur'a.
3: Yazıklar olsun Arthur'a. Sen nasıl çıkamazsın ayol tahta?

0: Selamünaleyküm. Manavgat'tan Evrenseki'ye doğru işime gidiyorum. Seni dinlemek bana ayrı bir enerji veriyor. İş yerinde daha bir güzel geçiyor günüm.
1: Selam Arif. İnegöl'den herkese selamlar.
2: Merhaba Arif abi. Benim adım Meriç.
3: İsviçre'den.
2: İsviçre'den.
3: Güle selamlar.
2: Güle. Çok selamlar.
4: Arif Güven. Showtime. Arif Güven.
2: Radyo sesini biraz da yükseldi. Arif Güven yayında.
5: Radyo merhaba, reklamlar.
6: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Sağlam iletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
1: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
0: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
2: Selam Arif abi, Uşak'tan Cahit ben. Bir arkadaşın arabada gezerken dinlemiştik seni. Formayı unuttum hangi kanal diye. Ertesi gün aynı saatte bütün radyo kanallarını dinledim tek tek. Seni tekrardan buldum.
3: Arif Güven Showtime.
4: Hem güzelsin hem eğlendiriyorsun, bir o kadar da duygusalsın bu abi.
5: Yıllar yıllar önceydi. Tesadüfen buldum seni. Yüzümü güldürdün, sabahlarımın vazgeçilmesi oldu.

0: sesini biraz daha yükseltin.
1: Arif Güven Show.
0: Arif Güven. Arif Güven. Yayında.
2: Buradayız burada. Sevgili dinleyenler, kurban oldukları malumunuz, günün konusunu elbette dinleyenlerimize verdim. Dedim ki düğünlerde karşılaştığınız enteresan manzaralar. Madem düğün mevsimi devam ediyor, bakalım gittiğim düğünde şöyle bir şey olmuştu abi. Ya da bizim akrabanın düğünde böyle bir şey olmuş, ben yoktum ama anlattılar dediğiniz ne varsa. 0530-071-4355 Arif Güven Showtime WhatsApp numarası. Bak diyor ki damadın şampanyayı sallaya sallaya en tazikli hale getirip yanlışlıkla kayınpederin üstüne patlatmıştı abi. O heyecanla baştan aşağı şampanyayla adamı yıkadı diyor ya. İvit. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Abi bizim düğünde nikah memurunun sorusuna evetleri yapıştırmamızın hemen sonrasında mekanın sahibi Shakira'nın Güney Afrika'nın Dünya Kupası şarkısını yapıştırmıştı. Bangır bangır. Evet, bu şarkıyı biliyorum ben. Gülmekten yarıldım abi, imza bile atamadım diyor. Oysa o şarkıyı başka bir yerde kullanacaktık. Eyvallah. Şey gibi olmuş hakikaten yani. Dünya Kupası şarkısını imza atarken çalarken de sözleşmeyi imza atan topçu gibi hissetmişsindir muhtemelen kendini. Allah Allah, ilginç. Arkadaşımın abisinin nikah merasiminde şehir dışından, hatta ülke dışından gelen misafirlerin de önünde, üstelik kameralar kayıttayken gelin hanıma sorulan hastalıkta, sağlıkta, bıdı bıdı bıdı sorusuna gelin hanım hayır diyerek gelinliği toplayıp salonuna ayrıldı abi. Arkadaşımın düğün gününe denk gelen köy turnuvası maçında düğünü olduğu için haliyle oynayamayan arkadaşıma tüm takım sürpriz yaparak terli formaları ve kramponlarıyla düğün salonuna lay lay lay çekerek gelmişlerdi abi. İlginç. Enteresan düğün manzaralarından bahsediyoruz. Bakam bakam bakam. Ne olmuş? Şöyle bir şey olmuş. Gittiğin düğünde gelinin babası damadı istemiyordu. Ne mi oldu? Gelinin babası ben çifte telli oynayacağım, damadı pistten çekin demiş. Damadı da apar topar sahneden atmışlar abicim. Hepimiz diyor şok. Dipnot, damat eşimin akrabasıydı. Çiğdem'im yollamış. Bakayım. İş makinesinin kepçesinde oturarak gelin alanına giriş yapmak. Evet, bu var ya, hakikaten söylüyorum. Yani yok işte gelini omuzlara alıp sen ne dersin ki diyor. Mısır prensesi geliyor. Emrah yollamış. Ben de diyor Avusturya Arşidükü gibi at arabasıyla girmek isterdim ama diyor olmadı. Kapalı alandı. Düğünlerde gördüğümüz enteresan manzaralar var. Bakayım abi, ben bir düğünde gelin hanımın, gelin sahnenin ortasından birden diyor oynaya oynaya tuvalete doğru yol aldığını görüyor. Yılmaz'ım canım kardeşim. Ne oldu, ne bitti bakayım. Bizim düğünde olmuştu. Kendi düğünümde takı töreni sırasında tanımadığım bir kadın 10 TL takıp 2 tane yüzlük almıştı. Ben erkek tarafıdır diye ses etmedim. Eşim de aynı şekilde düşünmüş. Sonra kibarca uyarıp parayı aldık diyor. Bak şimdi 10 TL takmış, daha bombasını anlatacağım size. 10 TL takıyor. 2 tane yüzlük üzerinden alıyor. O diyor ki bu diyor herhalde damat tarafı. Damat da diyor ki bu herhalde gelin tarafı, ses çıkartmıyorlar. Sonra diyorlar ki bir dakika ya, böyle bir şey yok hani. Kibarca uyarmışlar, parayı geri aldık. Sonra ne olmuş biliyor musunuz bak. Parayı geri aldık. Dönüp 10 TL'sini geri istedi. Pişkinliğin de bu kadar, hakikaten söylüyorum ya.

0: Ben de küçüktüm abi. Çalgıcı tanıdıktı. Su istedi. Bir amca dur kızım deyip bir bardak su verdi. Götürdüm ama diyor amca içince yandım diye bağırdı. Meğerse bardaktaki sek rakıymış. Abi ben de küçüktüm diyor ki düğünde uyuyakalmışım. Uyanınca da beni neden uyandırmadınız diye ağlamaya başlamıştım. Bak Aysun yollamış diyor ki ablamın düğününde gelin çiçeğini bu kapmış, Aysun kapmış, babası da hayır diye varmış orada. Arda arda iki düğün. Canım kardeşim, günün konusu bariz belli. Dediğimiz gibi düğünlerde gördüğümüz enteresan böyle hikayelerden, manzaralardan bahsediyoruz.
1: Evet. İşte ben de tam olarak ondan bahsediyorum Arif'cim.
0: Biz valla senin neden bahsettiğini pek bir anlamıyoruz ama yani...
1: Ama bak tam olarak benim parmak basmak istediğim nokta burası zaten.
0: Neresi? Göster
1: bakayım. İnanmaya insanların inancı bitti.
0: Bitti.
1: The end yani.
0: Bunun kayış boşa dönmeye başladı, ben size söyleyeyim. Sevgili dinleyenler, lütfen panik yapmayın. Radyoyu deliler bastı galiba deyip karakolu aramayın bir. Ben aynı zamanda kendisine çok da sevdiğim için yakından ilgi ve alaka gösteriyorum. Doktorunu arayacağım, yapmamız gereken nedir diye. Tıbbın sana müdahale etmesi gerektiğini hiç düşünüyor musun artık? Yani...
1: Düşünüyorum. Ben zaten tıbben mümkün değilim ki.
0: Efendim?
1: Tıbben mümkün değilim.

Enteresan düğün manzaraları, düğün hatıraları. Bakalım, bakalım, bakalım. Selamlar, iyi yayınlar abi. Benim de halayda halay parmağım çıkmıştı. Nasihat yüzü ya. Ha? Kübra yollamış. Teşekkürler Kübra. İyi yayınlar dileklerini sunmuş. Aynı zamanda düğün salonuna inen merdivenlerden elbiseme takılıp havada takla atarak yere düşmüştüm abi. Etrafımdaki herkes kız öldü diye üzerime koştu. Vah vah sesleri de cabası oldu. Evet ya, o elbiseyi taşımak biraz sıkıntı. Ben de hiç unutmuyorum abi. Küçükken duvak kaldırma olayına özenip gelinin eteğini kaldırmıştım. Onun diyor o olmadığını anladığımda her şey için çok geçti. Üzgünüm.

Abi üniversiteden sevdiğim bir arkadaşımın düğününe gittik. Her şey süper falan. Damatla gelini tebrik ettik, çıktık. Herkes bize bakıyordu. Meğer para takmayı unutmuşuz. Kadir yollamış. Eyvallah kardeşim benim. Evet, genellikle bu gelinliğin takılma durumu var anladığım kadarıyla. Amcamın düğününde girişte eşiyle beraber merdivenlerden inerken yengemin ayağının gelinliğe takılıp düşmesi abi. Amcamın da onu tutacağım derken onun da yengemin üstüne düşmesi abi. Evet, bu da korkunç bir durum olmuş ama düğünde kullanılan meşaleler yüzünden yengemin saçının alev alması diyor ya. Bitmemiş bak, sonrasında atılan havai fişekler yüzünden yan taraftaki bahçede yangın çıkmıştı abi. Milletin düğüne bırakıp diyor yangını söndürmeye koşması, DJ'in de sanki yangın yokmuş gibi milleti halaya çağırması. Millet yangını söndürmeye gidiyor, DJ de şey diyormuş, şimdi halay zamanı hadi. Selam, iyi yayınlar. Eyvallah. Ebru yollamış, diyor ki abi benim de gözümün önünde hep bu manzara var. Gelinle damat dans ederken annemle halam da onlarla dans ediyorlardı beraber birbiriyle. Kadın kadına.

Yılan halay başı olan eniştemin fazla moda girip bir anda yok olması, sahneden düşmüş diyor aşağıya. Ve bir anda hiçbir şey olmamış gibi kalkıp abi yine halay başı olmaya devam etti. Bak diyor ki ne kadar keyifli, ne kadar güzel ya. Babam aşırı komik bir insandır. Diyor ki ablamın düğününde yanıma yaklaştı. Şurada bir kız gördüm, onu bana ayarlasana dedi. Kim o kız dedim, annemi gösterdi. Kalkıp annemin yanına gittim. Şu çocuk senden hoşlanıyormuş dedim. Annesi de şey demiş, ben onun bildiği kızlardan değilim demiş ya. E güzelmiş abi.

0: acaba abi, niye böyle bir şey yaptım ben de bilmiyorum ama çalgıcılara özendim herhalde. Köy düğünüydü, düğüne flütümü götürdüm, flüt çaldım ben de diyor. Güzelmiş yavrum. Nikahtan sonra eşimin şahitlerle tokalaştıktan sonra boşlukta da tokalaşması diyor ve bozuntuya vermemesi. Bizzat da gördüm abi, düğünde fark ettik biz bunu diyor. Eyvallah şeyde, kasette düğün videosunda. Oğuzhan yollamış, abi bizim orada küçükken damada takı töreninde 1 lira takmıştım. Adımı da diyor mikrofonla söylemişlerdi, çok mutlu olmuştum. 1 lira. Çok uzun uzun olanlar da var. Gençlikte mümkün olduğu kadar kısa olanları tercih etmeye çalışıyorum. Ayrılmayınız. Sebep canım kardeşim, hala ve hala elbette mesajlarımız var. Matematik sorusu soracağım Özlem. Çok da basit.
1: Vallahi bak benim kayış boşa dönmeye başladı yani.
0: O zaten kim bilir kaç yıldan beri yani, o yeni bir şey değil ya. Yeni bir şey söyle bize. Şimdi bu dilenci bak bir saatte 82 lira para kazanmış. Bu arkadaş peki 10 saat dilense kaç para kazanır? O hesap mı, telefon hesap makinesini bırakır mısın be?
1: 84 lira mıydı? 10 saat dilense 840.
0: 1 saatte 82 lira.
1: 82.
0: Dur kuruşu da var, onu da söyleyeyim.
1: Aa.
0: Hesap makinesine sakın dokunmuyorsun.
1: Lütfen.
0: Hayır.
1: Lütfen.
0: 1 saatte 82 lira 17 kuruş kazanmış.
1: 82 lira, o kuruş işi bozdu ya. Baba o kuruş işi bozdu, ben buna... Şişt,
0: git üstünü tamamla, 83 yap onu.
1: Böyle dilenci... aynen, biz 830 liraya kapatalım bu işi yani.
0: Yanlış cevap.

0: Tanrı diğer radyo programı yapanlara merhamet etsin. Çünkü Arif etmeyecek. Uşak'tan selamlar.
1: Arif abi, benim görevim seni takip etmek abi. Çanakkale Çan'dan Furkan ben.
2: Hava ne kadar kapalı olursa olsun, radyoyu açtığım anda günlük güneşlik oluyor.
3: Selam abi, Karaman'dan Mehmet ve Kürşat biz.
4: Arif Güven Showtime ekibi ve dinleyenleri. Ben Eskişehir'den Özlem. Keyifle sizleri dinliyorum.
5: Arif Güven Showtime.
6: Radyo Merhaba, reklamlar.
7: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Farmback'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Arif abi, iş yerine geldim, arabada oturuyorum, vallahi inemiyorum, seni dinliyorum diye.
5: Arif Güven, ya sen olmadan ruta çıkamıyorum, iş yapamıyorum ya. Satış temsilcisiyim, arabada inesim yok ya, müşteri bağırıyor, hadi gel. Yok diyorum Arif, bitsin ya, yeter, vallahi billahi yeter. Bambaşka bir şeysin sen ya.
6: Arif Güven, şovda.
7: Kolay gelsin Arif abi, bu kadar enerjik ve mutlu olmayı nasıl başarabiliyorsun? Arif abi, bize de söyle bunun yöntemini.
8: Moralim bozukken bile beni güldüren adam, ben Hatay'dan buradan.

buyurunuz. Mesajlar, mesajlar, mesajlar. Bakalım, bakalım. Düğünlerde gördüğünüz enteresan manzaralar. Damadın annesinin birden bayılması abi. Fenerbahçe numarası yapıp bütün ilgiyi ve özellikle oğlunun ilgisini üzerine toplaması. Herkesin en kıymetlisi benim mesajı vermesi anladığım kadarıyla. Bu tarz olaylara defalarca şahit oldum. Ve diyor ki, defalarca şahit olmuş birisi olarak diyorum ki, anneler fenasınız, korkulur sizden. Kadın hakikaten bütün ilgi onda olsun diye düğünde yalandan fenalaştı mı abi? Ha?

Bak diyor ki damat tarafının Azeri kökenli olmasından ötürü kendilerine özel halk danslarını yaparken halay sarıp sarhoş birisi dans pistinde saçma sapan hareketler yaptı. Bütün güzelim dansı da mahvetti abi. Abi hiç unutmuyorum, bir düğüne gitmiştik. Çocukluk arkadaşımla diyor ki düğün sonrası eve geldik, kızın çantasında 7-8 kutu Viagra koymuş birisi. Muhtemelen diyor çantaları falan karıştırdı, bilmiyorum ama görünce şok olmuştum. Allah Allah. Benim de yaşadığım en grup düğün anısı buydu. Tamamdır. Bak düğün kavgaları hep görüyoruz. Denk gelmiş bak. Nikah kıyıldıktan bir saat sonra kavga sonucu boşanmaları hayatımın en garip olaylarından birisi olmuştu abi. Bir saat sonra boşanıyorlar abi. Ha? Enteresan düğün manzaraları. Bakayım. Gelin ve damat düğüne gelmemişti abi. Daha ne olsun diyor ya. Aa, niye? Sebep ne oğlum? Onu da yazsaydın be. Ha? Gençlik.

Düğünde yaşadığım en garip olaydı. Gittiğim bir düğünde nikah memuru Sarıyer Belediye Başkanı olacaktı. Gelin de damat tekneyle düğün alanına ulaştı. Alkışlarla karşıladık. Sonrasında bir gerginlik hali fark ettik. Meğerse Sarıyer Belediye Başkanı düğünü unutmuş abi. Ve bu işi olduğu için de gelemeyeceğini belirtmiş. Bir işi olduğu için. Baya baya gerilmiştik diyor. Ablamın çocukluk arkadaşının kardeşi evleniyordu. Sene yanlış hatırlamıyorsam 2006'ydı. Ablamla beraber gittik düğünde. Tarlabaşı, Tepebaşı civarında bir yerdeydi. Hiç unutmuyorum. Düğün daha bismillah dedi. Oğlanla kız çıktı. İlk dans etti. Pasta kesildi. Takı törenine geçildi. Bir saat geçtikten sonra düğün normale döndü. Takılar gelin ve damatla beraber gelin odasına gitti. 15 dakika sonra çat diye gelin odasında bir kavga çıktı. Takı kavgası. Gelin ve damat oturuyor ama dürürler birbirlerini yiyorlar. Herkes kendi tarafının altını almak istiyor. Sonra ne oldu bilmiyorum, düğün iptal olmadı ama diyor. Ablam hala arkadaşıyla konuşuyor. Ben kavgayı görünce abla hadi kalk gidelim dedim. O gündür bugündür düğünlere gitmek istemem. Baya baya kavga ettiler abi.

yine bu sanki adetimizmiş gibi düğünlerde havaya silah sıkmak. Bak diyor ki eniştem sarhoş kafayla sandalyede oturup havaya silah sıkmaya hazırlanırken hem kendini vurdu hem de yandaki herifi. Şu anda diyor protez bacağı var. Abi çok sakıncalı bir şey o. Yapmayalım. Çiçeğim var. Son bir parti daha bakacağız. Ama şimdi burada yanıyor, yanıyor, sönüyor dediğimiz ışıklarımız da var. Bir moladan sonra buradayım, ayrılma. Ya.

Ben yayında. Buradayız canım kardeşim. Son parti elbette şöyle bir mesajlara bakacağız. Mesaj yollayan dinleyenlerimize de acayip teşekkürler. Bakayım. Buyurun. Abi yemin ediyorum bak az önce aklımdan geçiyordun. Dedim ki muhtemelen Laz Mehmet abim de hazırlıklarını yapıyor. Dolayısıyla da dedim bu aralar çok böyle yayına katılamıyor. Derken mesaj geldi. Mesaj şu. Son 3-4 gün kaldı Arif Efendi. Şişenin dibini bilmem ama sen varlığın dibini bulacaksın. Acayip aç geliyorum. Bana aç gözlü Mehmet diyebilirsin. Al beni yoklamaya. Bayağı gecikmeli de olsa. Abim benim hoş geldin. Kurban oluyorum. Düğünde yaşadığımız enteresan manzaralardan bahsediyoruz. Kurban olduğum bakayım toparlıyorum artık. Köyde bir düğüne gitmiştik. Gelin ve damat odadan çıkarken diyor. Gelinin alnında kocaman rujlu bir dudak izi vardı. Herkes kahkaha atarak gülmüştü. Çok bozulmuşlardı. Ay kurbanlarım. Merhaba iyi yayınlar. Eyvallah canım kardeşim. Bakayım. Bizim düğünde de şöyle bir şey olmuştu abi. Fotoğraf çekimleri esnasında gelin çiçeğimi arabanın üzerinde unutup hareket etmişiz. Fark ettiğimde başka bir arabanın durup çiçeği yoldan aldığını gördük ve yönümüzü değiştirip diyor. O arabayı takip etmeye başladık. Baya bir zor oldu ama sonunda arabayı durdurabildik. Çiçek arka koltuktaki küçük kızın elindeydi. Annesi ama ben onu kızıma verdim dedi. Biz de ama bizim de düğünümüz var dedik. Daha sonra çiçeğimi arabanın önünden aranjman çiçekleriyle tamamlayıp düğüne devam ettik. Eyvallah kardeşim benim. Ne oluyor orada bitiyor? Bakayım. Duygu yollamış diyor ki nikah esnasında Evren eşinin ismiymiş. Nikah memurunun bizimle selamlaştıktan sonra henüz hani işte nikah ilişkin soruları sormadan önce işte iyi günde hastalıkta sağlıkta daha buraya girmeden önce direkt eşi şey demiş gelin öpebilir miyim dedi. Şahitlerimiz ve konuklarımız gülmüştü abi eyvallah kardeşim benim. Bir ömür boyu mutluluklar inşallah gençlik bakam. Düğünde yaşadığınız en enteresan olay bakayım. Kendi düğünümde taraftar olduğum Galatasaray'ın Kadıköy'de şampiyonluk kupasını kaldırması hiç unutmuyorum abi eyvallah. Bak konvoy eşliğinde gelin almaya giderken yaklaşık 5-6 kilometre sonra damadı unuttuğumuzu fark ettik abi. Ya ona benzer bir mesaj daha vardı neredeydi o dur bakayım. Ha şu da güzelmiş ya bunu da çok beğendim. Bak diyor ki gelinlerin buket atma durumu var ya. Benim diyor buket atmam baya uzun sürdü. Kendimi dansa o kadar kaptırmışım ki DJ aynı şarkıyı 3 kere çalmak zorunda kaldı. Ve muhtemelen bunu çeken arkadaşlarımın diyor cep telefonlarının hafızası dolmuştur abi. Eyvallah kardeşim. Şu konvoy muhabbeti neredeydi ya dur. Hah buldum. Zuhal yollamış teşekkürler. Bak diyor ki gelin konvoyumuzda kornalara basa basa nikaha giderken arkamıza bir baktık ki bir arabadan başka kimse yok. Ah. Meğer konvoydan bir araba başka bir yere uğrayıp oradan gelmek istemiş. Geri kalan tüm arabalar da onu takip etmiş. Bizi takip eden bir araçla nikah salonuna gitmiştik abi.

çok uzun olmuş. Canım kardeşim teşekkür ediyorum. Bakayım. Damadın arkadaşları damadı havuza atmıştı abi gözümüzün önünde. Damat suda boğma numarası yapıp kendisini suyun üstüne bırakmıştı. Arkadaşlarının havuzu cep telefonlarıyla birlikte havuza atılmış. Burada çok enteresan bir şey yokmuş ya.

0: Kartla düğün salonunda damadın tuvaleti geliyor. Tuvalete gitmiş. Dönüşte de yanlış karttaki düğüne girmişti abi. Güzel. Olur böyle şeyler. Çiçeğim, sevgili dinleyenler, vallahi yeterli olmuş olsun. Malumunuz zaman daralıyor. Birazdan F5 yapacağız. Biliyorsunuz ki yazıyor haberleri gelecek.
1: Bilgi yarışmasını bugün yine yapalım. Enteresan mı? Sorular var gerçekten.
2: Bilgi yarışması yapalım.
1: Bilgisi sunan nedense hep benim. Olmayan şeyi sunuyorsun, farkında mısın?
2: Ya bilgi yarışması diyoruz. Hani yarışma var ama bilgi yok pek fazla.
1: Bilgi
2: yok. Yani.
1: Kesinlikle.
2: Hangisi ünlü bir Türk atasözüdür?
1: Gelsin.
2: A. X'ten next olmaz.
1: Olmaz, evet, doğru.
2: B. Dil dile değmeden dil öğrenilmez.
1: Ay.
2: C. Sak üstünde saksan, kaz beline vurmayı.
1: Tamam.
2: D. Anlayana sivrisinek saz, anlamayana
1: davul zurna,
2: kabak kemani. Hangisi bir vitamin türüdür? A. A4. Bekle.
1: Tamam.
2: B. B12. C. Hı hı. C180. D. D100.
1: Ne?

0: Abi Elbistan'dan selamlar. Abi müptelan olduk, güne sensiz başlayamıyoruz.
1: Selam Arif, ben Kadri. Lüleburgaz'dan İğneada'ya gidiyorum. Yollarda seninleyiz.
2: Selam Arif, soğuk bir Londra gününden her zamanki gibi trafikteyiz ve seni takip ediyoruz.
3: Selam Arif, ben de varım. Akçay'dan Beyhan.
4: Arif abim, seviyorsun abim. İstanbul'dan Sefa.
5: Merhaba Arif, Nevşehir Avunus'tan selamlar. Seni çok seviyoruz. Bunu yayınlamazsan yayının kesilsin Arif. Bir de senden ricam, bu esprilerini kitap haline getir. Paraya para demezsin. Bu arada fikir benden çıktı. Paranın yarısı benim.
6: Arif Güven Showtime.
7: Radyo Merhaba, reklamlar.
8: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.
4: Selamünaleyküm Arif abi. Seni Gebze'den dinliyoruz. Seni dinlerken karşı yolu geçip polis odasına vurduk abi. Yaktın biz abi.
5: Arif Güven. Psikiyatriye gidiyordum. Vazgeçtim. Seni dinliyorum.
6: Adam hoş geldin yayına adam. Seni seviyoruz.

yazıyor haberleriyle devam ediyor. Buradayız sevgili dinleyenler, malumunuz artık böyle bir yazıyor haberlerine bakmamız gerekiyor. Ne oluyor, ne bitiyor? Bugün bahsettiğimiz haberlerden birisiydi. Bilmeyenler varsa söyleyelim canım kardeşim. Düşün dedim, 4. katta duş alıyorsun abicim evinde, banyoda. Ve bir anda long diye banyo çöküyor, hop 3. katın banyosunda kendini buluyorsun, üstelik çıplak halde. Al bak şimdi, kart aldı, 6 katlı binanın balkonu çökmüş. Bu sefer de balkon gitmiş abi. Daha deprem olmadan evler dökülüyor İstanbul'da. Çiçeğim hakikaten söyleyeyim, yani üflesen yıkılacak binalar var demek ki. İşimiz kötü, kötü. Buyurun bakalım ne oluyor. 12 yıl hapsi istenen sanık demiş ki, bu da Pendik'te evinin bahçesinde 73 adet ekili Hint kelebeği ele geçiriliyor. 12 yıla kadar hapis sistemiyle dava açılıyor. Ve bu arkadaş da kendisini böyle savunmuş. Şimdi evinde 73 adet dikili Hint kelebeği var. Demiş ki, güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden Hint kelebeği bitkisi yetişmiş demiş. Vallahi kesinlikle pudra şekerinden daha gerçekçi bir yalan. Malum öteki pudra şekeri dedi. Bir şey oldu mu arkadaşa? Olmamıştır muhtemelen. Velhasıl bu arkadaş da böyle söylemiş. Güvercinlere verdiğim tohumlar toprağa düşmüş ve kendiliğinden Hint kelebeği bitkisi yetişmiş dedi. Oğlum bence şey deseydin, daha da abartsaydın olayı. Yani bence güvercinler başka yerden o tohumları getirerek kendileri yetiştirmiş deseydin. Yani... Ne var ne gülüyorsunuz ki canım kardeşim? Televizyonda bu kadar yalan dolanın ve sahtekarlığın yapıldığını görüyoruz ve birileri çıkıp yapmadık diyor, inanıyoruz. Bu garibin kuşlarının yaptığına niye inanmıyorsunuz? Yani bence kuşlar yaptı abi. Buyurun, hırsızlar çaldıkları 2 koyunu taşımak için bir de demişler ki, yavrum o zaman 2 koyun çaldıysak 2 tane de arabaya ihtiyacımız var. 2 arabada çalmışlar. Haberin başlığı bu. Hırsızlar çaldıkları 2 koyunu taşımak için 2 de otomobil çaldı. Hani minareyi çalan kılıfını bunlar unutmamış abi. Bunlar ayarlamış yani. Kütahya'da çaldıkları koyunları taşımak için 2 de otomobil çalan hırsızlar yakalanarak cezaevine gönderildi. Demişler ki, araba var, bunları çalacağız ama şey, 2 tane koyun var, çalacağız ama neyle götüreceğiz? Demişler 2 tane araba. İşte sorunlara böyle pratik çözümler bulanlara ben bayılıyorum yavrum, hakikaten yani. Başka ne oluyor, ne bitiyor? Buyurunuz. Sevgili dinleyenler, gerginiz, hep söylüyorum gerginiz. İstanbul Başakşehir'de pazarcılar arasında yer tartışması yüzünden silahlı kavga çıktı. Yani ülkenin haline bakıyorsun, karpuzcunun bile silahı var abi. Bitti mi? Bitmedi. Gaziantep'te, bakın bu çok enteresan bir durum, hakikaten söylüyorum. Gaziantep'te 10 yaşındaki çocuk oyun oynarken gürültü yaptığı iddiasıyla mahalle manavı tarafından pompalı tüfekle vurulup sevgili dinleyenler maalesef öldürülmüş. 10 yaşındaki çocuk. Az önceki karpuzcu silah çekmişti. Bu arkadaş, demeyelim, bu artık kimse, manavmış. 10 yaşında çocuk oyun oynarken gürültü yaptığı için mahallede sinirleniyor. Pompalı tüfeği çıkartıyor ve çocuğu vuruyor, öldürüyor. Yemin ediyorum yani insan bünyesi gündemi kaldıramaz hale geldi. Şaşırıyorum. Aa bak, bir görüntü daha. Çok az önce internete düştü bu. Manisa'da elini kolunu sallayarak kahvehaneye giren şahıs husumetlisi olan iş yeri işletmecisini lang diye bir anda göğsünden bıçaklıyor abi. Şöyle bir şey oluyor bence, cezasız kalan suçları gördükçe millet kuduruyor abi. Bunun ucu artık kaçtı. Vahim yerlere doğru gidiyoruz, bilmiyorum yani. Ne oluyor, ne bitiyor? Akşamcılara kötü bir haber verelim. Çünkü Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı demiş ki, sigara ve alkol ürünlerine yeni zamlar beklediklerini açıklamış. Şimdi Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği. Neyin, bunlar hakikaten neye yardım ediyor bu dernek? Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği neye yardım ediyor abi? Sallıyorum, bira kollarını içeriye taşımaya mı yardım ediyor? Geçelim hızlıca canım kardeşim. Sadece bizde olup bitenler değil, gezegende ne oluyor? Al bak, yer Japonya. Şimdi Japonya'da artan maliyetler sebebiyle penguenler ve susamurların yemlerini değiştirmişiz canım kardeşim. Akvaryum hayvanlarına daha böyle ucuz böyle bir yem vermişiz. Vermişler daha doğrusu. Penguen de susamur da kendisine verilen ucuz babacığım yemeği reddetmişler ya. Vallahi. Ya durum şu, görevli demiş ki alın size balık. Genç penguenler demiş ki bu ne böyle, yemem ben demiş. Yaşlı penguen de demiş ki çıkart telefonunu.

0: fikrim yok.
1: Sallayacaksın o zaman.
0: Sallayacağım. Tamam. Mecburen. Köşeye sıkıştım şu an.
1: Seçenekleri veriyorum. A. Oksijen. B. Hidrojen. C. Helyum. D. Azot.
0: Tamamen atıyorum.
1: Tamamen atacaksın zaten.
0: Genel kültürüm ağlıyor yine. Ağlaya ağlaya öğrenecek inşallah sorunun cevabından yeni bir bilgi öğrenmiş olacağım. Hidrojen değil.
1: Hidrojen mi diyorsun?
0: Hayır. Hayır dedim ama hidrojen demiyorum zaten. Oksijen mi acaba? Ne kaldı geri? Helyumla azot kaldı.
1: Evet.
0: Helyumdur o zaman.

0: Özgüven Showtime.
1: Bazen gülmek hayata karşı bir isyandır. Ne alaka? Hayata inat, gülümse. Tabii yalandan gülme. Nasıl biliyorsan gül.
0: Arif Güven Showtime.
2: Bazen gülmek bütün sorunları çözebiliyor. O kadar mutsuz ve öyle kasvetliyken güldüğünüz bir an mutlu olabiliyorsunuz. Birçok şeyi unutabiliyorsunuz mesela. Mesela kendinize kavuşabiliyorsunuz. Ya da insanların size olan bakış açısını değiştirmenize yetebiliyor.
3: Bazen gülmek sadece gülmek istediğin içindir. Bazen gülmek sebepsizdir. Bazen gülmek çaresizliktir. Gülmek bazen susmaktır. Gülmek bazen gülmek istiyorsundur. Gülmek her zaman mutlu olduğun için değildir ki. Gülelim.
4: Bayanlar baylar, radyonuzun sesini biraz daha yükseltin. Arif Güven, Arif Güven yayında.
0: Arif Güven Showtime.
5: Malum kaldırabildiğin kadar eğlence. Arif Güven Showtime'ın artık burada sonuna geldik canım kardeşim. Sizin radyo programınız, hep söylüyorum. Tamam ben sunuyorum ama... Evet abi, yıllarca ben radyoya geldiğimde hep söylüyordum. Dedim ki bu programı sunmaya gelen var mı diyorlar, abi yok o diyorum, o zaman tamam yine ben sunayım yani. Oysa ki benim yerime burada benim yapacağım bu işi başka bir arkadaş da çıkıp yapabilir. Valla inanın bak, bu benim için sorun olmaz ha. Çünkü abuk subuk şeylerden gurur yapan bir insan hiç olmadım abi. Hani şey diyorlar ya,

kadına hesap ödetmem. Ödetirim abi. Hele ki o kadını bir daha hiç görmeyeceksem, eminsem kesin ödetirim yani. Oğlum gurursuz musun? Hayır. Bak bir şey söyleyeceğim. Ben evde film seyrederken ne bileyim abi. Evdeki bayan arkadaş kalkıp da musluğu tamir etmeye çalışırsa orada dur derim. Orada gurur yaparım. Ya da benim yapmam gereken işi bahçıvan ya da şoför yapıyorsa o zaman gurur yaparım. Yediremem gururuma. Ona dur derim abi. Velhasıl sizin radyo programınız canım kardeşim, bunu söylemiş olalım. Sizin radyo programınız demişken de böyle bir kitle var abi. Ara ara dinleyenler var. 2 ay aradan sonra sesini yeniden duymak çok güzel diyor. Yavrum 2 ay ara niye? Sıkılıyor musunuz benden? Bak bir şey söyleyeyim. Eğer sıkılıyorsanız, eğer öyle bir durum varsa, yavrum siz gitmeyin, ben yayınlarıma ara vereyim 2 ay. Muhtemelen bu teklifi patron da kabul eder. Abi radyonun devamlılığı önemli tabii. Şimdi ne diyelim, bugün de artık finale geldik. Mesaj yollayan herkese çok çok teşekkür ediyorum. Tıpkı programın başında olduğu gibi finalde de elbette mesajlarımız geliyor. Sağ olun, var olun. Toparlanıyoruz burada. Biliyorsunuz konsept falan da bu. Hani bazen şey diyorlar. Abi ne anlatıyorsun radyo programında? Yavrum benim konsept şuna benziyor. Hani arkadaşlarınızla toplanırsınız. Çok uzun aradan sonra görmediğiniz dostlarınızla bir araya gelirsiniz. Sonra dersiniz ki ya çok güzel oldu. Ara ara böyle buluşalım dersiniz ya. Ha işte öyle bir şey yapıyoruz. Ama şimdi dağılıyoruz gençlik. Umarım keyif aldığınız, yüzünüzde bir parça da olsa tatlı bir tebessüm bıraktırtabildiğimiz bir programın daha sonuna gelmişizdir. Ben öyle düşünüyorum. Ve sevgili dinleyenler, haklı olarak da artık müsaadenizi istiyorum.

0: Suratında yapmacık bir gülüş, üzerinde benimsemeden seçilmiş saçma sapan kıyafetler, palyaço misali. Ağlayamıyorum, ağlayamıyorum. Yüzündeki boyalı çizgiler izin vermiyor. Ağlayamadığımdan, ağlayamadığımdan gülüyorum. Wrong side of the road.
1: Dark and cold. Bayanlar baylar, perde kapandı. Perde kapandı. Gösteri bitti. Gösteri bitti. Arif Güven Showtime yeniden başlayasıya kadar artık her şey gerçek.

gösterisini bitiren palyaço, kostümleriyle birlikte gülen yüzünü de çıkarıyor sehpanın üstüne. Zira aynada gördüğü hayat beyaz kefenini hazırlıyor. Palyaço bu defa ölümü oynuyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

ben senin hasretine alışamadım. İçimdeki kavgamla barışamadım. Uçup gitti mutluluk, kavuşamadım. İçim yanar, içim yanar.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Radyo Merhaba'nın sevgili dinleyicileri, hoş geldiniz. Kalplerimizin aynı frekansta buluştuğu, duyguların notalara dönüştüğü gönül frekansında yine bir aradayız efendim. Ben Şükran, mikrofonun başındayım ve bu güzel günde sizinle buluşmanın tarif edilmez mutluluğu içindeyim. Evet efendim, bugün de sizi hem gülümsetecek hem de ruhunuzu dinlendirecek şarkılar, bir de hayata dair tatlış tatlış haberlerimiz var. Gelin önümüzdeki iki saat boyunca dünyayı bir kenara bırakıp sadece müziğin tadını çıkaralım. Radyonuzun sesini hafifçe açın, gönül frekansınız şimdi başlıyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yaz gecelerinde o tanıdık vız sesiyle uykusu kaçanlardan mısınız? Hani hepimiz aramızda konuşurken canım benim, kanım tatlı, o yüzden sinekler hep beni buluyor. Ya da sıfır grubu olduğum için beni ısırıyorlar deriz ya. Ay, meğer bu tatlı kan efsanesi bilimsel olarak tamamen çürümüş. Efendim, bilim insanlarına göre asıl mesele kan grubumuz değil, verdiğimiz nefes, vücut ısımız ve nemimizmiş. Hatta akşam yediğimiz ağır yemekler bile onları birer mıknatıs gibi üzerimize çekiyormuş. Yani her şey tamamen vücut kimyamızla alakalı. Uykunuz bölünmesin istiyorsanız akşamları hafif beslenmeyi ve bol giysileri tercih edin derim. Şehrin en iyisinde Deniz Seki'yi dinliyorum.

Aramızın ilk saati içinde devam ediyoruz. Evet efendim, aramızda bir dilim ekmekle doyanlar olduğu gibi benim gibi balık etli olmanın hakkını verip can boğazdan gelir diyenler de var mı acaba? Biliyorsunuz Çağla Şikel'in o meşhur kahvaltı tabakları yine gündem.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır.

Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Sevgili dinleyenlerim, yazın enerjisi her yeri sardı ama peki ya zihnimiz? Kıştan kalan o yorgun düşüncelerden kurtulmanın, zihinsel bir temizlik yapmanın tam zamanı. Gelin bugün dijital dünya ile aramıza biraz mesafe koyalım. Telefonunuzdaki o hiç kullanmadığınız uygulamaları silin. Gereksiz bildirimleri kapatın ve ekransız zamanınızı çoğaltın. Zihniniz hafifledikçe yazın tadı bir başka çıkacak. Tabii bir de gönül frekansında ruhunuza iyi gelecek o güzel şarkılardan bir diğeriyle gününüzü taçlandırın. Kim mi geliyor dersiniz?

Beyler, kısa bir süre izninizi rica edeceğim. Hanımlarla biz bize şöyle küçük bir güzellik meclisi kuralım. Yaşımız 40'lara doğru ilerledikçe cildimizde o tatlı olgunluğunu ilan ediyor. Kolajen üretimi yavaşlıyor, nem tutmak zorlaşıyor ama hiç moral bozmuyoruz. Çünkü ışıl ışıl parlamanın formülü çok net. Uzmanlar diyor ki yaz-kış güneş kremimizi sürmeden kapıdan adım atmıyoruz. İçeriden taze protein ve antioksidan hücrelerimizi beslerken dışarıdan hyaluronik asitli nemlendiricilerle cildimizi suya doyuracağız. Tabii en önemlisi deliksiz bir uyku ve kan dolaşımını canlandırmak.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Dilerle duyguların dili olan gönül frekansı tüm sıcaklığıyla devam ediyor. Şimdi müzik dünyasından beklediğimiz o muazzam sesin müjdesini paylaşma vakti. Müzik dünyasının o buğulu ve güçlü sesi Funda Arar sonunda beklediğimiz müjdeyi verdi. Uzun süredir titizlikle hazırladığı yepyeni albümü tüm şehir duydu artık bizlerle. Fabio Taşer prodüktörlüğünde hazırlanan bu 10 şarkılık dev albümde Gökhan Şahin'den Murat Güneş'e kadar pek çok değerli ismin imzası var. Gelin gönül frekansında bu yeni heyecana biz de ortak olalım ve Funda Arar'ın o eşsiz yorumuna kendimizi bırakalım.

sevilen Türkçe pop tınılarının buluştuğu gönül frekansı tüm hızıyla devam ediyor. Sevgili dinleyenlerim, hani bazı şarkılar vardır, ilk notada sizi o çok sevdiğimiz yıllara götürür ama bugünün enerjisini de ruhunda taşır ya, işte tam öyle bir haberim var size. Son dönemde listelerin zirvesini kimseye bırakmayan Manifest grubu şimdi kendi rekorunu kırmaya niyetli. Yeni teklileri Toz Pembe bizi o meşhur 2000'lerin kıpır kıpır renkli pop ruhuna geri götürüyor. Bu enerji dolu şarkıya ilerleyen programlarımızda bol bol yer vereceğiz. Ama şimdi gelin grubun o asıl büyük ses getiren ve içinde süperstar Ajda Pekkan'ın o asil ruhunu barındıran

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim gün içinde daha zinde hissetmek, sağlığımızı korumak, hatta kilomuzu dengede tutmak bile aslında o huzurlu ve ışıksız uykuya bağlı. Uzmanlar üzerine basa basa söylüyor. Geceyi gerçekten gece gibi yaşamak şart. Televizyon karşısında uyuyakalmak ya da telefonun o minik ışığına maruz kalmak maalesef hormonlarımızı bozup kilo almamıza neden olabiliyormuş. Bazen zihnimiz o kadar kalabalık oluyor ki o sessiz karanlıkta uykuya dalmak bir dert haline geliyor. Eğer siz de geceleri o aşırı düşünme halinden kurtulamıyorsanız size küçük bir tavsiyem var. Şöyle hafif kısık sesle frekans müziklerine kulak verebilirsiniz. Bu özel melodiler meditasyon etkisi yaratarak ruh halinizi iyileştirmeye ve kendinizi tazelemenize yardımcı oluyor diyoruz. Ve Şükran'la Gönül Frekansı'na Ayşegül Aldinç'te devam ediyoruz.

Can sizlerleyim ve gönül frekansında şimdi yine dikkat çekici bir konuyu paylaşmak istiyorum. Efendim hepimiz aynaya baktığımızda o taze, genç enerjiyi korumak istiyoruz ama meğer işin sırrı o pahalı kremlerde değil, mutfaktaki tabağımızdaymış. Nörobilimci Doktor David Cox diyor ki, ultra işlenmiş gıdalar bizi içeriden yaşlandırıyor. Çare ise oldukça basit. Yeşil yapraklı sebzeler, haftada 3 gün balık ve magnezyumla çinko desteği. Özellikle bu mineraller orta yaşlarda kapımızı çalan insülin direnciyle savaşta en büyük kalkanımız. Bir de şu meşhur akşam yemeği meselesi var. Vücudumuz güneş ışığına göre evrimleşmiş. Bu yüzden en doyurucu öğünü günün erken saatlerinde yiyip akşama hafif geçirmek DNA düzeyinde yaşlanmayı yavaşlatıyor. Bedenimize bu iyiliği yaparken gönül frekansı en iyi şarkılarla devam ediyor.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza, gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

Efendim 90'lı yıllardan bugüne o kendine has duruşu ve buğulu sesiyle kalplerimizde çok özel bir yeri olan sevgili bendeniz yepyeni teklisi Matmazel'le geri döndü. Sözü ve müziği yine kendi imzasını taşıyan bu çalışma tam da o özlediğimiz bendeniz şıklığını orta tempolu çok keyifli bir melodiyle buluşturuyor. Ama bu projenin bir de teknolojik sürprizi var. Matmazel'in klibi tamamen yapay zeka teknolojisiyle hazırlanmış bir görsel şölen sunuyor. Teknolojinin sanatla bu kadar sıcak bir şekilde buluşması gerçekten heyecan verici. Gelin şehrin en iyisinde bendenizin bu güzel şarkısına şükranla gönül frekansı

Efendim 1997 yılında yolcu diyerek hayatımıza giren sevgili Ali Güven yepyeni şarkısı Neredesin'le geri döndü. Şarkı tam yaz ruhuna uygun, romantik ve kıpır kıpır. Ancak dikkat çeken bir detay var. Tıpkı az önce bahsettiğimiz Bendeniz gibi Ali Güven de klibini tamamen yapay zekaya teslim etmiş. Müzik dünyasında yeni bir trend mi doğuyor dersiniz? Artan set maliyetlerinden kaçmak mı yoksa o çok sevdiğimiz 90'lı yılların yıldızlarını hep 20'li yaşlarında görmek arzusu mu niyetleri, orası tartışılır. Klipteki manzaralar ne kadar sanal olsa da Ali Güven'in o samimi ve özenen sesi her zaman

ki gibi çok gerçek. Gelin bu yeni dijital dönemin romantik yolculuğuna hep birlikte kulak verelim. Şükran'la Gönül Frekansı'nda Ali Güven Neredesin'de yayında.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Citysprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Citysprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Ehlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

çabuk geçiyor değil mi? Yine göz açıp kapayıncaya kadar 2 saatin sonuna geldik bile. Efendim Radyo Merhaba'da bendeniz Şükran'la olan yayınımızın bugün de sonuna geldik. Bana bugün de eşlik ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyor. Aklınızdan, kalbinizden geçen tüm dileklerin gerçek olmasını gönülden dileyerek huzurlarınızdan ayrılıyorum. Bir sonraki Şükran'la Gönül Frekansı programında kavuşuncaya dek. Kendinize iyi bakın, radyomuzda ve sağlıcakla kalın efendim. Hoşça kalın.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitish Prahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada. Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Of, mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Üstüner ve Eğlers Digital Solutions, GBR güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim yourserversolutions.de ya da 0151 1898 1939.
2: Bir kahve molası, bir dilim sıcacık pizza. Gerçek İtalyan usulü el yapımı dondurmalar ya da taptaze meyvelerle hazırlanan nefis waffle çeşitleriyle Leontes Ice Cafe'de aradığınız tüm lezzetler sizi bekliyor. Leontes Ice Cafe, Hamburg Barmbek'te.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi. Radyo Merhaba, reklamlar.
4: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15. İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566, alfahaircenter.de.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barmbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barmbek.
8: Rosegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rosegül Mobilya, adres Hamburg'da.
0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
3: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Radyo merhaba, reklamlar

0: yapalım.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
2: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya. Adres Hamburg'da.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
1: Radyo Merhaba, reklamlar son.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Radyo merhaba, reklamlar son.

0: Merhaba. Reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
6: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbek'te.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yıllara bir güne nasıl sığdırdın? Bana da söyle, ben de bileyim. Hasretin acısını nasıl dindirdin?

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbek.
3: Rosegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor. Kuzey

0: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
1: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
2: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
3: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
4: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
5: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
5: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
6: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
7: Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Ice Cafe, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.

0: Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulzbütteler Straße, Jusonalte, Barnbeck.
1: Her sabah aynaya her baktığımda saçlarımın döküldüğünü görmek canımı çok sıkıyor. Türkiye'ye gitmek, sonra iyi bir klinik aramak, üstüne üstlük bir de tatilimi saç ektirmeye harcamak, sanırım saçsızlık benim de kaderim.
2: Hayır, kaderiniz değil. Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım, 0152 0355 5566 alfahaircenter.de.
3: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. Sitişprahen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
6: Radyo Merhaba, reklamlar sona erdi.

yaşlardan seviyorum.

Beynimi kemiren kezzap geceler, paslı bir bıçak gibi saplanır yüreğime. Uykularım kanar, sararmış fotoğraflarcasına siyah beyaz. Çünkü sevmek kaybetmekten korkmaktır biraz.

dolaşmak istiyorum bu gece. Yağmurlarda sanmak, rüzgarlarda savrulmak, serserice sokaklarda dolaşmak istiyorum bu gece. Bu gece yandım

da tacım, muhtacım. Beni öldür öyle git, yaşamak için senin sevgine muhtacım. Muhtacım gözlerine, muhtacım sözlerine. Uzattım ellerimi, muhtacım ellerine, gitme. Sensiz bir dünyadayım, gerçekten uzak bir rüyadayım. Beni sensiz dünyadan son

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Trafikte küçük bir kaza, büyük bir masrafa dönüşmesin. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Rozegül Mobilya, Hamburg'un en büyük Türk mobilya mağazası. Yılın her ayı ve her günü indirimleri ve kampanyalarıyla hizmet vermeye devam ediyor. Omurga dostu yataklar, koltuk takımları, yatak odası takımları, yemek odası ve yüzlerce seçeneğiyle kalite ve dekorasyonun doğru adresi. Rozegül Mobilya, adres Hamburg'da.
3: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
4: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
5: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindam 45 numarada.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
0: Radyo Merhaba, reklamlar sona.

olsaydım bu dünyada yerim yokmuş yokmuş. Keşke bir yalan olsaydım olsaydım. Keşke.

Kimse görmemeli çığlığının sahibini. Kendi sesinle ölmelisin, sessizliğinle büyüdüğün gibi. Düşürmeli seni birkaç kez acımadan, yerini bulmamış aşkların. İçinin yangınını aldırmadan, kapıyı vurup çıkmalı eksik yaşadıkların. Bir pula satmalı, emeğini burkulmadan pul edip harcadıkların. Anlaman için beni anlaman gerek. Kaç kişi yaşarsan yaşa, kendi yalnızlığındır döneceğin en sonunda. En sonunda görmeyi unutup beklemeyi öğrenecek gözlerin paslı bir cam kenarı. Konuşur olacaksın çiçek mezarı boş saksılarla. Önemsizleşecek bakmaya korkarken başkalarına gösterdiğin sırlar. İşte o zaman kalkacak ellerinle çektiğin seninle sen arasındaki sınırlar.

0: solum.
1: Radyo Merhaba, reklamlar.
2: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
3: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
4: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
5: Leontes Ice Cafe, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek. Leontes Eiscafé, Fulsbüttler Straße 116, Barnbek.
6: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hannover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
7: Rozegül Mobilya'da yıl boyu kampanyalar devam ediyor.

0: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
1: Radyo merhaba, reklamlar sona erdi.

0: Radyo Merhaba, reklamlar.
1: Kaza sonrası doğru tespit, doğru sonuç demektir. Otomobil hasar tespit uzmanı Bülent Akpınar. İletişim 0172 211 66 15.
2: Mağaza ayrı dert, restoran ayrı, site, reklam, teknik işler derken hangisine yetişeceğim?
3: Hepsi için tek çözüm var. Northvan, dijital altyapınızı profesyonelce kuruyor, süreci baştan sona yönetiyoruz. Northvan güvencesiyle işiniz dijitalde de sağlam. İletişim northvan.de ya da 49 151 41 40 95 43.
4: Saç ekiminde Türk tecrübesini Alman disipliniyle birleştiren Doktor Emrah Yıldırım, Hanover'den sonra şimdi Hamburg'da. En ileri yöntemlerle doğal ve kalıcı saçlara kavuşmak için Türkiye'ye gitmenize gerek yok. Çünkü güven, deneyim ve memnuniyet Alpha Hair Center Hamburg'da. Doktor Emrah Yıldırım 0152 0355 5566 alphahaircenter.de.
5: Evinize sadece mobilya değil, tarz, konfor ve huzur geliyor. Rozegül Mobilya. Her detayında estetik, her dokunuşunda konfor. Evinizin havasını değiştiren dokunuş. Rozegül Mobilya. Mobilyada güven, estetik ve kalite. Rozegül Mobilya. Lübecker Strasse 101 numara ve Halstenbeck'te.
1: İletişimin gücü doğru çeviriyle başlar. City Sprachen Tercüme Bürosu, Türk Konsolosluğu ve Alman makamlarınca onaylı tercüme hizmetleriyle yanınızda. Resmi belgelerinizden özel evraklarınıza kadar tüm çeviri işleriniz titizlikle hazırlanır. Güvenilir hizmet, net sonuç ve zamanında teslim için bizi arayın. Telefon 040 24 15 14. City Sprachen Tercüme Bürosu, Steindamm 45 numarada.
6: Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck. Leontes Eiscafé, Fulsbütteler Straße 116, Barnbeck.
0: Radyo Merhaba, reklamlar.